0: Bu kadar mantıklı değil mi?
1: Good.
0: Tennessee 500, boys in the X-ray Charlie. I'm on missionary lane, 106 missionary.
2: Six 26, 10-7.
1: 10-4.